helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bidulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu gridana wan bir ribertiye u gele xwarın ezbe strani juan ra

Ah böyle çipkem de desteydeyeş mene hum xari gaddareyeş. Böyle çipkem.

ayol. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza epoze peçüke fenani nükredi keva ele ve teni ke fenani kavat edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbüke ve sevenge serey memkane sonra spine minane fincane peyfurine. Mina sevecce seve khalatine çen sale kabı gice serey penanı daray. Tırra ve kole zere hurbuku te peşyan şare ve hamay. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim be çente.

Gelen azim malem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malem harap.

0: Rouge, rouge, rouge. Non, non, non.
1: Robo
2: lan önce müstahmiş tarım.
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

0: Altın mürün bir beyazın tehli, ya düşüştün bir beyazın tehli, kefakırın bir beyazın tehli, seremedane ve tavanı şedina bir beyazın tehli. Daha meser daran bir darbet tabi beyazın tehli, bir reyhıtın bir beyazın tehli, dani mekabra kabristani bir beyazın tehli. Dani mekabra reşu tarih bir beyazın tehli, suvali akırna kırda bir beyazın tehli, terkine meleda bir beyazın tehli. Tiyi çerçeğe ve maha şahı zikirin bir beyazın tehli, pişte hamza zikirin bir cakiza çağırda şahli bu garubu khenli. Her sali daha berdil kadir emi muştu ocağa kaşar miskini harami meyre kharab rabu berdili zalim eysar her sali emi tamam mezevdü tekatim rami sana keşte de khuha azim. Bu ne pırsa tehliyam dikirdi bir yeke pşar rengi çütüm tehli tehliyamı yeke ben ziravi. Çağ ve kirli bismi tehli çapil direci porke cenab kandile gazene ziravi şeyde ayeli. Gidiye gel o ve esmiye hafkuniye mesel muharabu avete hebu tecbuna rami şahane gizani asyekir verdiyeli. Tusir bi geyşale hafşale mi tamam vazir rami şahane gezite de khazim qaribi. Gari miskini harami meri khirabdadır gavri etu nahili.
1: Hafşale mi tamam ve hafkuniye mesel muharabu avete hebu tehdu azri jibuna rami şahane kikir verdiyeli. Gidiye حف سالم تمام و دو تکت مرم و سانه کشته ده خازم قربی خاره نمرده میره

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bidulu bir yara wana mezin de hesta evine wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara.

0: rouge, l'ombre rouge. Non, non, non.
1: Konuşuyor lan.
2: Baba lan önce müstahar.
1: Robo! All in all day!
2: Ne?
1: All in all day!

buraya çağırma. Bakın ya dediler işaret edesler. Düşüme deli desim acelil. Düşüme desim acelil. Ne dişe ezleri bize vererek kamerun üstünü yeke kurmaca. Yeke aceme yeke. Ezan-ı Sülhası bir açı müneceğim. Yandan şeyde Türkiye mi diyeke. Benzeri avı çağırma. Gül abris mi teyli

mi nerede? Karamaniyat da gelip ki mazına aş, kurdu kurdistanıyla. Uşme forte nu, esik ut vijyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekam gellek, bir kevne ve dozeda, o an doza da bernedin. Zilan! Zilan!

0: Spas kim? Erivale, sıhhatem ama mustajı hoş. Burası pır sıranı hoş nefsan diye yani ha. Ama o sağ jiddili merim merim de kafeyle yani.
1: Selam.

ayoy. Müşterane got mere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza e poze peçük e fenani nükredü keva ele ve teni ke fenani kavat edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama eti serbü keve seven gesere memkane sore spine minane fincane peyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daray. Tırra ve kol ezere hurbu kutu peşyan şare ve hamay. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek saat emrim ve çenti.